si m'da di yo Jean Jésus krasé kom lò pou mwe Yo, pa m kompran mwe Pase adon, si m'da di Jean Jésus krasé se kèy pou nou Yo, pa m kompran mwe Amen Wow, wow